0: Gittik ve kurşuna dizildik.
1: Siz bir hayat, aile hayatınız, hiçbir şey olmayacak.
2: Yakınıza düştü ise, eğer bombanın sesini duydu iseniz korkmayın.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
4: Şükür ki böylesine necip bir milletimiz var. İrademize sahip çıktık. 15 Temmuz'u bir darbe girişimi olarak kapattık.
3: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: Kıpır atma.

0: gittik ve kurşuna dizildik.
1: Siz bir hayat, aile hayatınız hiçbir şey olmayacak.
2: Yakınınıza düştü ise, eğer bombanın sesini duydu iseniz korkmayın.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
4: Şükür ki böylesine necip bir milletimiz var. İrademize sahip çıktık. 15 Temmuz'u bir darbe girişimi olarak kapattık.
3: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.

0: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
1: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة ترتي عربي.

0: Gittik ve kurşuna dizildik.
1: Siz bir hayat, aile hayatınız hiçbir şey olmayacak.
2: Yakınıza düştü ise, eğer bombanın sesini duyduysanız korkmayın.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: أما بيدي روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı içinden gelene bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: Cemaahum yakin vahid أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تي آر تي عربي.

0: kurşuna dizildim.
1: Siz bir hayat, aile hayatınız hiçbir şey olmayacak.
2: Yakınıza düştü ise, eğer bombanın sesini duydu iseniz korkmayın.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
4: Şükür ki böylesine necip bir milletimiz var. İrademize sahip çıktık. 15 Temmuz'u bir darbe girişimi olarak kapattık.
3: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.